0: Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gelmek? Abi ya obşelano, telo samia, telo, telo.
1: Ranger forcé, t'as l'air.

0: bu nasıl gelmek? Allah Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah Allah, bu nasıl gelmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gelmek? Abi ya obşelano, telo samia, telo, telo, telo.
1: תעזה פרסק עליי